Selam selam Aleyküm. Ayşe ne yapıyor? Ben de istiyorum. Ben istiyorum. Kamalar koyan gara onun ya. Çapuna ne pahdı ne rün çimi ne ya. Tarvan gava ne gona kuçuma. Kunu şu an ya ring gara onun çinin seti meyce. Ne çapuna konç ne ya. Kayma kayı uras mandalyara ne ya. Pay gona ne arisha mal topu pakta ona hanga ne. Napi ayus kamalar su maktali ben siya. Çana pacho ali su makli ya. Kau sangawa su maktian gawa kayı tuota mandapi. Ya ya churi. Espiritu Santo shutipi. Amen. Aleyküm kayı gona lea. Rialia pasangi chalia pasangi chinyo kusnya kaita ki gonawa renchik manda washa lesh periyo shaka ngona manda de kishka yikona asta washa mungu lisiana rita pacheco fue programa amanecer cristiano.